0: Tonavatkınını Türkiye Avazı Radyosu.
1: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkundan ufuzları.
2: Бишкеке 16 часов.